0: Dilikenare omnekuto smpire. Ngrova zeni?
1: Ewa omnekuto ngrova zeni.
0: Tonamtambura amelikwamo?
1: Yaro.